0: Ebaya musa sini.
1: Ebaya
0: musa daye.
1: Sebi
0: enam biye me baro.
1: What?
0: Hey.
1: Ebaya musa sini.
0: Ebaya musa sini.
1: Sebi
0: enam radine biye mudi baro.
1: Sebi enam radine
0: biye mudi baro.
1: Ebaya musa.
0: Ebaya musa.
1: Ebaya musa. Ebaya musa. Ebaya musa.
0: Ebaya musa. Ebaya musa. Ebaya musa. Ebaya
1: Wana
0: wamu jine se
1: Mama
0: jine se Ne papa bia timi maya mna bomono
1: Oh,
0: papa bia timi usi
1: Abaya
0: musesi
1: Abaya musesi
0: Abaya musadaya
1: Abaya
0: musadaya Sabi enam yepano
1: Abaya
0: musesi Abaya musesi